iki ayrı baharın dalıydılar. Biri ilk, diğeri sondu. Ve kan ter içinde bir yaz aralarında duruyordu. Bahara yenildiler. Şahrut taptazeydi, filizdi. Yüreği güneşi içecek denli kar yangınıydı. Her ucu ayrı bir yeşile sevdalı. Cemreler yaşamla arasında ana sütüydü. Toprak var gücüyle ayakta tutuyor, kendini ve doğurganlığını ona sunuyordu. Şahrut ise her dal yeşile bir tomurcukla karşılık veriyordu. İçtiği her damla güneşle çiçekleri çıtlıyordu. Sanırsın rengarenk gülümseyen yeryüzüydü. Seyduna ölüme, ölümüne yakındı. Çınardı. Şahrut'un giyindiğini soyunuyordu. Ve gelinsi dalları soyundukça çıplaklığından utanıyordu. Solan yüreğiyle her seher güne biraz daha sarı duruyor ve biliyordu. Ten soğuması çoğu kez elinde ak kefeniyle vaktinden önce geliyordu. Ölümle yakın dostluğuna biraz da bu yüzden minnet duyuyordu. Seyduna ile Şahrut'un tek ve bütün bağları, ayrılıkları da olan mevsimin en uzak uçlarına tutunmalarıydı. Mevsim Haziran sonunda kendini yakınca koptular. Ve artık birbirlerinin kışında bile yoktular.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.

Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Sağ olacak dönem, sağ olacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü. Akşam

0: Mars söylemeden ölmek bize yakışmaz. Dost dağları karanfilim, dost dağları karanfilim. Mars söylemeden ölmek bize yakışmaz.
1: Estu Tekirda, dünya de tenimende. Sıba urzan bi zivani xo, şeva erakın bi zivani xo. Ma bindesto, eiro estu suba cinio, vengdana shima heminan, wairveji, zua.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka kent, en iyisi sizin için.
3: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim atsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
4: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma. Doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Parkiçi Taşev, Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
5: Saraylı künefe ve katmer.
6: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
5: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
6: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
5: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
6: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
5: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
6: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
5: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
6: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
5: Farkımız künefemiz, kalitemiz lezzetimizde saklı.
6: Adres: Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
5: Telefon 0501 011 0202.
7: تزیه اشکنا جویا خود یو ری پلانه واکری تریاکی یه زافی وقتان سک قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوبی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شعورمندیه یه تریاکی یه شارداریا امبدیا شارستانه گردی تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفن 0549-929-0566 یانزی آلو 05 سوهیری.
3: رکلامları دینلدینیز.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
9: Televizyon.
10: Hepimiz Mandalorlu bir ödül avcısıyla bir çocuğun hikayelerini duyduk.
11: Sadece imparatorluk savaş suçlularını avlarım.
0: Elimdeki tüm kötüleri teker teker yok edeceğiz.
11: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Star Wars, Mandalorian ve Grogu. Karanlık İmparatorluğun çöküşünün ardından geriye kalan savaşçılar galaksinin dört bir yanına dağılmıştır. Yıkıntıların arasında yükselen yeni cumhuriyet, başarılı isyanın zorluklarla elde edilmiş kazanımlarını korumaya çabalarken, deneyimli bir Mandalorialı, ödül avcısı olan Din Djarin ve onun genç himayesindeki Grogu'dan destek alır. Bu ikili, Rota ve Hutt'u kurtarmakla görevlendirilirken, parçalanmış imparatorluğun dört bir yana dağılmış az sayıdaki savaş ağası, yeni düzeni istikrarsızlaştırma ve iktidarı yeniden ele geçirme girişimlerini sürdürmektedir.
10: Bize bir profesyonel gerek.
12: Sıkı tutun.
10: Onu korumak için yanında olmadığında ne olacak?
12: İyi misin?
11: Aksiyon, bilim kurgu ve fantastik türündeki filmin yönetmenini John Favreau yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Pedro Pascal, Sigourney Weaver ve Jeremy Allen White var. İyi seyirler.
13: Mandalorian, acı çekeceksin. Sonra da sıra ona gelecek.
14: Canavarlar.
15: Cinevizyon.

0: milletim.
1: Sırabo kolam pejano, bendino, bajarino, danes sebe peşte xaweye, li ser taşte, nav arabe, çe li ser karbi, çenava bostan, li bajar bi anji gundan, dem demane jiya sebeheye. Beng radyo etke mevane, mevane bernameya Sırabo kolam, ku dengo rengi civakiye. Bi kelecan bi daqazo heviyen ve, bi enca rojen hefteye, taşte ya rahi deruniye kwa, bi bernameya Sırabo kolam, derbas bikin.
2: Ve pişkiriya bambilet.com.tr Slavoglav despedike.

Roji baş, roji baş, roji baş. Sılav o gulav gudarı neca sılav dünan bahu bostanı gülistanı jüvere bayani baş. Rozarin xoay sipede baş. Şu an seyne seyne veren uçunun çakken hivitkem kum baş ben goştari delali. Hivitkem jiyan her tüm bedeli ve be keyif xaş beken be nejek ki xort. Em di saatin bevre da ku roja xa dest bevken ez keko me kele kamışı fifi. Sılav o gulav kele can ekdin dest bevke av desti te de heye nuşi can. Çayji nuşi can taşte hey ne xo bilem kimek bernami dest bevken dura nuşi can beken. Sılav o gulav dest bevke heri fifi.

0: Ali Goştari Delali Sarı Sıvı Civan Hacı Çıkasi Xayşe Ama Amir'e defere Amir'e de hazır befere Yani hinke ist Frine de Mavi Sıra'nın Gödarken Ez buha deferim Goştari Delali Denge Gjimara Atiye Şandın Jir Renaz Şuka Cereki Denge Şandın Ve Denge Bir Dereng Belaf Kerdi Şu Dibistani Am Denge Bir Gödar Biken Am Vedgeri
1: Ajilenas.
0: Ben kaçıyorum. Al anta de kent de pistane. Sıra hosta ve kilometre kazı. Yani menazın tuş kilometre kazı ile ama ahve gal kilometre tayyibe diyari tepken. Jirenas. O herkesi kuna mı gönderken zarukken delan. Kerem ken gönderken.

0: Serê sibê mirov dengî dîkaj bû bîze gelekî xweş e. Berî me zêde guhdar dikir dema em gunda bûn berê berê gelek gelekî xweş bû. Yanî her tişt xweş bû, yanî dengî dîka xweş bû, xweza xweş bû, paqijî xweş bû, heva xweş bû, her tişt xweş bû. Trafîk tu nebû, trafîkek nebû, çima nebû? Çima trafîk na heye nizanim. Fîfî çima trafîk heye? Fîfî ji bêhej nizanim yanî. Em herin dengê guhdar bikin. Çima? Erê. Amarin dengi kontar biken kamusan çıma. Am gaz trafik kaya ne va. Tabiat amade bajari da emni zani yani em düzani hare medinji vaye. Samsure gelo trafik çava ya. Kesin ku nama gudar kem karın şu Samsure kan jmer bejin. Am herim bizan kan çıma. La amade trafik hep gaz zede. Kerem ken goştari dalali gudar biken. Hun her hede.
1: Trafik çima qazide bi taybe de nava amade.
2: Ajber ku milat meşe acise tbeje ama çan kuruş para te gerde sema sırf şu kur araba bistinim.
1: Bele.
2: Ba arabi ku beginim ziya.
1: Bele.
2: Germe ji germa xudavej arabi bi qlima. Var asıl bi bi avej trafik serobuna dukan. Nahaji Ahmet Cimezin buye. Jdereke hayahri dereke. Pır zahmeti, bir dolmuş ya bir taybeti. Roma'da beyce, şuna araba taybet rahatı yani. Ahmet'e beyce, rahatı ne?
1: Başa minyak bir beycim, mesela Camir'de kadar bir çay nan bak, bistine.
2: Evet.
1: Nan, dik olan seri tere yani. Dik olan, bir gormalı bir seri tere. Yani evet. Ne kadar bir meşe bir araba edici.
2: Demek ki de, devam için daşerci bir araba edici.
1: Başım çıpken trafik kimdir böyle gördü?
2: Çıpken lazım arabin taybet kim be arabin komari tomari zeyde ben.
1: Zeyde mi?
2: Evet. O Lahmet enek proje indi bejin tren mirin falan bir anlama bajır da evci çeybe belki pıçak çareseri cip
1: çeybe. Çareseri çeybe.
2: Evet.
1: Çıma bir taybe ne var evare trafik zeyde?
2: Jikar derketin zutur duhazın biçin mali.
1: Her hep bir bir.
2: Car, car ekide herkes zeyeceğiz kubik jirin mali.
1: Araba da ya?
2: No. Beri hep o mefrut.
1: Ciberi trafiği?
2: Na ciber trafiği, ciber karubar hemen pediliye bu.
1: E madem kub araba da çin eti, çıbı asla trafik et ki kardeş tamam.
2: Değil mi beri ya bu?
1: He değil mi beri ne bu? Ve demiş trafik ya bu.
2: Böyle.
1: E tamam ona tamam. Sağ
2: ol.
0: Yani mesela, evet yani gel kes de ben ko... Yani beri gotuvan emi tren mereyin alet. Ama rastı ha kadar inici ege tren çeben yani. E kuna bajı da. Ya bajı çıxası xoğuş be yani. Yani Paris, Maris o, çı zanem. Em bajarı den eko herkes de çeserdana alan bajarı adı kez de ben hep pivazla cem amedi. Heger ev tüştüğün hoşçak o bilbil çeben. O heger kemek şerderiye sürü bir geçte sürüce kemek bak pakışıyor bak gala gala ki başır bak. Tamam alavan avam konsert açıyken gala gala ki hoşçak. Le rastı mürünü kare bir şey. Kulanın sürü de yani. Ben kes o keval hazar hazar az koçarım le her dere. De bari helbet her tüm karı khabat etken le kemek ki khabatır. Khabatın hoştır. Yani azbim azı çıpkem azı bir kemna küçük küçük kuranın sürü de behane yani. Zehir divarın az xeza ki xoşek bilbil şirin azı çıpkem yani. Xoza çızam tüştün xoşek kurdavari sadi sad çelete de bir de bomb. Bir de mi çelete bir de mi azı kul sadi jare ki nok nok azı kemna küçük küçük kuranın sürü de cibeku qat pakış nine nagej nida. Azı her uç biçim van derdir o güveni aç biçim par vabikim sosyal medya biçim kerem ken godarın heja havarın heja der sura amedi helbet küçük olanın amedi kamçın denge ki dişi godar biçim bizden kanı evli ser trafik içi de fikire kerem ken godar biçim
1: gelip de ser trafik içi de fikire içi mi fazla trafik zede
3: Trafik zede, jiberi ku seri her mali du arabe heye, jiber vi qasiji, trafik pur zede dibe. O saat penca da, gava ku diri kari ku dert kevin, trafik kilit dibe.
1: Ne diyem, çipken ev kilit ne be?
3: Bra, seri mali hepki arabe derkin.
1: Hepki arabe?
3: Evet.
1: Yani mesela ne atı dibini?
3: O dolmuş ha. Bra, gava ku zede dibin.
1: Çe bu hatıra kadar. Abi şu ben trafik ev bu. Ne olsun?
3: Dolmuş gavak.
1: Arabe bu ne? Arabe derbaz mı?
3: Dolmuş gavak üzerinde ben hepten de tren.
1: Ha.
3: Evci yani, trafiğe kittik.
1: Dizin işi pırskırı ki her imazın dolmuşsun.
3: Dolmuşsun.
1: Katın demen kele kalp de sekinle.
3: De tren.
1: Tren çizme.
3: Evet.
1: Malata mı?
3: Malata cevabı. Sağ olun. Spas.
1: Spas. Hoş.
0: یعنی تام مثلا تشته یک چی تشته کاری زده باندوری دن نسر ترافیک گشتاری در حالی اول این شوفر این دلال این دور میشه از جوه گلا گلا که هست کم راستیش یا هلبت اگر اون بکردی با آخو یا جانا هر دو دور میش یعنی اکو سپینه مینیبوس هم با ببیشن دمت گشنه هف دو تام نیوکی ها ارتا ریدا جاده دا دسکنن هر پس مام تو چوای والا از باشم تو چوای چوا دمشه والا دمشه یعنی ای زاروک چوانه مالبا چوانه همو باشن ای تا ایرو خارن چه خاری اولا نزانم از ایرو نبر چی بومه چند یولجیه ته هبونه یولجیش دبه ببیشن یعنی ایرو من نبیه چه منش بکو کس نهاتیه یا در دنکتیه در و یعنی دا خفتن اف دا خفتن اف بو چه بو ترین اوی دوره دبیشن چه ما ترافیق چه دبه ایجا تشتاک دینجی هبو که از هر تمیش که ایجاره گوته بو قرنا درسته آمدی به طایبت آمدی جه قرنه گلا گلا که هست کن یعنی مثلا میناک فیفی 24 ساعت تلیه سه قرنه یعنی اتخه یعنی هر کس سادی نوتو نه هست کن ببشیم آمدی جوه تشته گلا گلا که هست کن باشری دینش ولحسن کسی که نامه گدار کنیم باشری و رفشا ترافیقی چه باید گلو هیه نینه باشه نباشه چه باید اون دکارن پیه میخواه جمره بشینن گلیو گازنده که به اون دکارن جمره بشینه ولحسن مچه آمده هیه ستران اما اما اموشه کوچه را داشتا نموشه اوه اری ام بچن اما اما اموشه گدار بکن پشه به رکلام ته بشه رکلام هم بدگرین کرم کن گدار بکن گشتاری دلالی

0: Reklamlar.
1: Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê tênin vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
2: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı. 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin, hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: تو جی دکاری دی جیانا خود رو پلک نو وکی. هر چی قاس جار نان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداری تی در باس کرن. جبیر نکه به پشتگیری که راست و پروفیسیونل ری کدن پیکانه. ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده. تاخا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539 929 05 16 Anji Alo 153

0: balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: www.bumbleit.com.tr. وی مال پریجی بی نکن دشیان روشانه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هند کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی ترکی و انگلیزی خدمت ده ده جبا آگاهین زیده تر مال پرا بامبریت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevamdike.

Ben Megdin Adyaş. Şu anda Nisan diye. Ev şaşma min ehliyet stan diye. Em henne ketine nav trafiği. Çok şükür. Çok şükür et az halan demeydi. Yani çok şükür. Hani kesi he. Jimera haber ne de yeşber ki ucuğa arabetine. Ha ha çıkaz şirin iti. Hani açıkası kendim çok şükür. Çok şükür et az halan demeydi. Kodiye gel kız hoş nimizandı. Çok şükür. Ju kuhadi az ve nizanım. Seslerim ahliyetim tüne. Tu beni gafır ekeş. Hayatı heye. Kese tişek ne gütiyete. Yama kaç tüne yani. Biz tu 4 saat tişek mi redi beşim. Selam okur.

Pemek den Nisan diye roj baş Slav Gulav ez nebi kandemir ji amada rangin Slav jüvere strana derizi de bila jüvere be de khuashiya da beminin. Sesleri mesel çave min keke nebi tu heri hebi Pemek din jüvet yaşandı Nisan diye ku. Roj baş keko ez ji merdine mazlum em vek hertim de xebetin u veng radyo gudari diken o be xebatin veng radyo serbilendin serkeftin jüvere vay sesleri mesel çave min keke mazlum xebatkarin heja cotkar u karker gündi u rejber hun her bijin Pemekden et yaşandı Nisan diye roj baş slav gola ez hebi diken hun baş bin hun dikarin stana Yahya Dağaz le beden gelo şubu ve demhat delal nazdar slava gulava haskinin şere çıma hem dikaren haydanu hem dikaren cergi men sesleri men ser çal men pehmek dişi et yaşandı misin diye roşbay slava gulav keko slav fifi satan ekşi mera leke kezizeri hemze nine nefsa ne hemze acib bu yani sesleri men ser çal men

0: ve milletindir. Öpüşgürya bambilet.com.tr Slavu Glav Kediya
1: No, Veng, Vengeşim.

0: Kelkina zaza zere beri bana mı serine Şengo beri bedene beri bana mı biçin uçar kane beri bana
1: Sen hoş bir mahne darfı ciziri El hayran dengesi
0: Dengesi Dengi tamaşadı ki Kelkina Bebe kote kime kani kanabe Hani şengo beri

عائز ثانية كجبري بالمخرب البغت تمات

Hivanum berivane guti gelbine kedume ki hane kanuna kırdiyan Şivali cere guti heceti heva kiskana ye berivanana ye feryana ye jinkana heke daika tegu babi tegu tibuci zikaj berikena atib beca yadi babo prebe meşkam kadya şirem rıca berivane Tarifane Hasbevane Berivane Zuzane mala babe berivane Kerenge Avza kirası limala babe berivane Sebi avre eşkı edip Ye evini edip Ye malkıra bin edip Şivano Zavve Habib Gerzela berde Seziyel mi derenge berivane Tarifane

0: دزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری تریاکیه زافی وقتان سک قد هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوبی رامکه بیو دست کراشت و پروفیسیونلی یو نرائر ممکنو مرکز پرورده و شعورمندیه یه تریاکیه یه شارداریا امبدیا شارستانه گردی تاخا شهیدلیگی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یانزی آلو 35 سوهیری.
1: Tar Yap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Tar Yap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535-329-2308. Taryap'la verim atsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
2: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli, tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536-396-0254. 0536-396-0254.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: Saraylı künefe ve katmer.
7: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
6: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
7: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
6: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
7: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
6: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
7: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
6: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
7: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
6: Farkımız künefemiz. Kalitemiz lezzetimizde saklı.
7: Adres: Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
6: Telefon 0501 011 0202.
8: Fitli, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitli, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Bing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: Radyo Wing. Radyo Wing.

kır û kamak sınır da. Heka û kurtan o kamak. Geç geç.

Yüreğim tutuşur geceler boyu, hüzünler dolar boş kadehine. Yüreğim tutuşur geceler boyu.

0: Reklamlar.
1: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı. 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin, hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Bir kahramanı ne mi yaratır? Kader yaratmaz. Doğuştan gelen bir şey değildir. Büyük gücü ararken...
1: Johnny Cage, ölümcül dövüş için seçildiniz.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Mortal Kombat 2. Film dünya diyarının ve onu savunanların varlığını tehdit eden Shao Kahn'ın karanlık egemenliğini yenmek için nihai savaşta karşı karşıya gelen şampiyonlar ve aralarına yeni katılan Johnny Cage'in hikayesini konu ediyor. Shao Kahn'ın hegemonyası nihayet kırılmalı. Bu yüzden keşiş Liu Kang, eski elit asker Sonda Blade, akıl hocası Jack Briggs ve kariyeri bitmiş eski ama MMA şampiyonu Cole Young dünyayı kurtarmak için yeniden bir araya gelir. Bu sefer onlara Johnny Cage de katılır ve birlikte sadece fiziksel güvenliklerinin değil, çok daha fazlasının tehlikede olduğu acımasız savaşlara karışırlar.
1: Geliyor. O dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.

0: şansımız bunu birlikte göğüslemek.
1: Gidelim bebeğim.
2: Aksiyon ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Simon McQueen yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Carl Urban, Levi Stan ve Joe Taslim var. İyi seyirler.
1: Gösteri zamanı.
3: Buraya gel.
4: Cinevizyon.

0: Can Üciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Üciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Üciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Can Üciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
7: No, Veng Venge Shmo.

0: Reklamlar. Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki sevdiklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
1: Tüji dikari dijiyana xeder u pelek nuveki. Her çıkas carnan tiryaki bun veki behevitiye bedehis kirinji, به نجداریه تی درباز کرن. جبیر نکه، به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه که دن پیکانه. ناونده شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداریه باجار مزن آمده. تاخه شهیدلکه، پارقه سومره، مالا بکور. تلفون 0539 929 05 16 آنجی آلو 153.
2: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
3: Le bajare diroki le amede. Un jibo revitiek kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwin. هر وها مدس به چکرنا لحمجون که ده او کنفه جیکر جی سوری چی کلانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تا مده به غزانن جبو آمده
0: رکلاملر دینلدینیز
4: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEP Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın katledilmesine ilişkin davada tek sanık Cihan Yıldız hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına tepki gösteren Sincar'ın eşi Cihan Sincar, karar sürece ne kadar samimiyetsizce yaklaşıldığını göstermektedir dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel en kötü ihtimalle kullanılmak üzere ikinci bir parti hazır etmek gerekebilir ancak CHP'yi bırakıp başka bir partiye geçme yönünde alınmış bir kararımız ya da başlatılmış bir süreç yok dedi. Mutlak butlan kararı sonrası CHP yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu MYK listesini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun MYK listesinde Genel Sekreter Rıfat Nalbantoğlu, parti sözcüsü ve yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslüm Sarı, yurt içi örgütlemeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı da Orhan Sarıbal oldu. Mutlak butlan kararı sonrası eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, devlet aklı bir şeyler yapmaya çalışıyor derken Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı İbrahim Uslu ise devlet aklı denen şey başsavcının aklı olabilir dedi. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP kurultayının geçersiz sayıldığı mutlak butlana ilişkin gerekçeli kararın yazım tarihi ve UYAP'a yüklenme süreciyle ilgili bu karar 5 Mart'tan önce yazılmış ama UYAP'a yüklenmemiş çünkü kararda açılan ceza davalarından söz ediliyor dedi. Gezi direnişi sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz katledildiği yerde anıldı. Anmada Gezi'yi suç saymaya çalışanlar tarihin önünde çoktan mahkum olmuştur denildi. JTI sigara grubuna 5 TL zam yapıldı. Dersim'in dününü, dilini bugüne klamlarıyla, sazıyla taşıyan sanatçı Mikail Aslan, müziğin ana dili yok sayılan Kürtler için bir varoluş biçimi olduğunu belirterek, müzik aynı zamanda var olmamızın bir ispatı ve en canlı olduğumuz varlık alanı dedi. Munzur Kültür ve Doğa Festivali Tertip Komitesi 30-31 Temmuz 1-2 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek 24. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'ne katılım çağrısında bulundu. DEM Parti Eski Savur İlçe Eş Başkanı Mehmet Salih Gültekin'e sanal medya hesabında paylaştığı videoların arka planında yer alan şarkılar nedeniyle 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Diyarbakır'daki hastanelerde yaşanan sorunları anlatan hekimler, acillerdeki durumu savaş filmi sahnelerine benzetti. Anlatmalara göre bir hekim bir günde 502 hastayı, bir başka hekim de 16 saatte 386 hastayı tedavi etmek zorunda kaldı. Dicle ve Fırat havzalarını kapsayan bölgede ekolojik kırım, HES ve GES'lerle sürüyor. Havzada 169 HES, 75 GES projesi faaliyette. 43 HES projesi lisans ön lisans, 77 HES projesi planlama aşamasında. 20 GES projesi ise ön lisans, 26'sı yapım aşamasında bulunuyor. Bölgenin habubat merkezi olan Mardin Mezopotamya Ovası'nda 2026 sezonunun ilk buğday hasadı yapıldı. İstanbul'da 2024 yılının Ağustos ayında evli olduğu Kinem Kıymet Yıldız'ı katleden fail İsa Çetinkaya'nın yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İstanbul Küçükçekmece'de çekicinin üzerinden düşen iş makinası yola devrildi. Kaza sırasında iş makinasının içinde bulunan operatör Hasan Çakmak hayatını kaybetti. Kırşehir Setipi Kapalı Cezaevinde tutulan 30 yıllık tutuklu Mahsun Bilem'in tahliyesi İdare ve Gözlem Kurulu'nun suç farkındalık kanaatinin oluşmaması iddiasıyla verdiği iyi halli değil kararıyla 6 ay ertelendi. İsrail ve Lübnan heyetleri Washington'da 4. kez bir araya geldi. İsrail ile Lübnan askeri heyetleri ilk kez 29 Mayıs'ta yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Basra Körfezi'nde İran limanına doğru seyreden yüksüz bir petrol tankerini etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Rusya'nın en önemli organizasyonlarından biri olan Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun açılış gününde bölgeye Ukrayna'nın insansız hava saldırıları düzenlediği bildirildi.
Son 40 yılın en ağır ekonomik bulanımına karşı Bolivya halkının bir ayı aşkın süredir sokakta sürdürdüğü direniş, Paz hükümetinde çatlak yarattı. Başkent La Paz ve birçok kente protestolar devam ederken Eğitim ve Savunma Bakanları istifa etti. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 30 derece, Elazığ yağmurlu 28 derece, Mardin 28 derece, Van 20 derece, Urfa 33 derece, Muş 24 derece, Şırnak 28 derece, Batman 32 derece, Hakkari 24 derece, Bitlis yağmurlu 20 derece, Siirt 29 derece, Adıyaman yağmurlu 32 derece. Döviz kurları: Dolar 45.95, Euro 53.45, gram altın 6.589 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری تریاکی یه زافی وقتان سک قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوبی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شعورمندیه یه تریاکی یه شارداریا امبدیه شارستانه گردی تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفن 0599 929 0566 یانزی آلو سو پانجا سو هیره.

0: vanbilet.com.tr وی مال پری جبی نکن دشیانا روشانه ده و شواره گلکی پیویس به ده بامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت ده ده جبو آگاهین زیده تر مال پرا بامبلیت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Saraylı künefe ve katmer.
4: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
3: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
4: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
3: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
4: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
3: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
4: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
3: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
4: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
3: Farkımız künefemiz. Kalitemiz lezzetimizde saklı.
4: Adres: Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
3: Telefon: 0501 011 0202.
5: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEP Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın katledilmesine ilişkin davada tek sanık Cihan Yıldız hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına tepki gösteren Sincar'ın eşi Cihan Sincar, karar sürece ne kadar samimiyetsizce yaklaşıldığını göstermektedir dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel en kötü ihtimalle kullanılmak üzere ikinci bir parti hazır etmek gerekebilir ancak CHP'yi bırakıp başka bir partiye geçme yönünde alınmış bir kararımız ya da başlatılmış bir süreç yok dedi. Mutlak butlan kararı sonrası CHP yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu MYK listesini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun MYK listesinde Genel Sekreter Rıfat Nalbantoğlu, parti sözcüsü ve yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslüm Sarı, yurt içi örgütlemeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı da Orhan Sarıbal oldu. Mutlak butlan kararı sonrası eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, devlet aklı bir şeyler yapmaya çalışıyor derken Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı İbrahim Uslu ise devlet aklı denen şey başsavcının aklı olabilir dedi. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP kurultayının geçersiz sayıldığı mutlak butlana ilişkin gerekçeli kararın yazım tarihi ve UYAP'a yüklenme süreciyle ilgili bu karar 5 Mart'tan önce yazılmış ama UYAP'a yüklenmemiş çünkü kararda açılan ceza davalarından söz ediliyor dedi. Gezi direnişi sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz katledildiği yerde anıldı. Anmada Gezi'yi suç saymaya çalışanlar tarihin önünde çoktan mahkum olmuştur denildi. JTI sigara grubuna 5 TL zam yapıldı. Dersim'in dününü, dilini bugüne klamlarıyla, sazıyla taşıyan sanatçı Mikail Aslan, müziğin ana dili yok sayılan Kürtler için bir varoluş biçimi olduğunu belirterek, müzik aynı zamanda var olmamızın bir ispatı ve en canlı olduğumuz varlık alanı dedi. Munzur Kültür ve Doğa Festivali Tertip Komitesi 30-31 Temmuz 1-2 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek 24. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'ne katılım çağrısında bulundu. DEM Parti Eski Savur İlçe Eş Başkanı Mehmet Salih Gültekin'e sanal medya hesabında paylaştığı videoların arka planında yer alan şarkılar nedeniyle 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Diyarbakır'daki hastanelerde yaşanan sorunları anlatan hekimler, acillerdeki durumu savaş filmi sahnelerine benzetti. Anlatmalara göre bir hekim bir günde 502 hastayı, bir başka hekim de 16 saatte 386 hastayı tedavi etmek zorunda kaldı. Dicle ve Fırat havzalarını kapsayan bölgede ekolojik kırım HES ve GES'lerle sürüyor. Havzada 169 HES, 75 GES projesi faaliyette. 43 HES projesi lisans ön lisans, 77 HES projesi planlama aşamasında. 20 GES projesi ise ön lisans, 26'sı yapım aşamasında bulunuyor. Bölgenin habubat merkezi olan Mardin Mezopotamya Ovası'nda 2026 sezonunun ilk buğday hasadı yapıldı. İstanbul'da 2024 yılının Ağustos ayında evli olduğu Kinem Kıymet Yıldız'ı katleden fail İsa Çetinkaya'nın yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İstanbul Küçükçekmece'de çekicinin üzerinden düşen iş makinası yola devrildi. Kaza sırasında iş makinasının içinde bulunan operatör Hasan Çakmak hayatını kaybetti. Kırşehir Setipi Kapalı Cezaevinde tutulan 30 yıllık tutuklu Mahsun Bilem'in tahliyesi İdare ve Gözlem Kurulu'nun suç farkındalık kanaatinin oluşmaması iddiasıyla verdiği iyi halli değil kararıyla 6 ay ertelendi. İsrail ve Lübnan heyetleri Washington'da 4. kez bir araya geldi. İsrail ile Lübnan askeri heyetleri ilk kez 29 Mayıs'ta yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Basra Körfezi'nde İran limanına doğru seyreden yüksüz bir petrol tankerini etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Rusya'nın en önemli organizasyonlarından biri olan Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun açılış gününde bölgeye Ukrayna'nın insansız hava saldırıları düzenlediği bildirildi.
Son 40 yılın en ağır ekonomik bulanımına karşı Bolivya halkının bir ayı aşkın süredir sokakta sürdürdüğü direniş Paz hükümetinde çatlak yarattı. Başkent La Paz ve birçok kente protestolar devam ederken Eğitim ve Savunma Bakanları istifa etti. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 30 derece, Elazığ yağmurlu 28 derece, Mardin 28 derece, Van 20 derece, Urfa 33 derece, Muş 24 derece, Şırnak 28 derece, Batman 32 derece, Hakkari 24 derece, Bitlis yağmurlu 20 derece, Siirt 29 derece, Adıyaman yağmurlu 32 derece. Döviz kurları: Dolar 45.95, Euro 53.45, gram altın 6.589 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda ve ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
5: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası.
6: Aracınızı bize getirin,
5: yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım.
6: Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor.
5: Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz.
6: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

ne kadınları sevdim zaten yoktular. Yağmur giyerleri değil sonbaharla bir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir.

0: Reklamlar. Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
1: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı. 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin, hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
4: Adıyaman Nirvana Tercümanlık ve Danışmanlık Hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bu kazı alanının amacı Pontus Kralı Komnenos'un mezarını bulmak.
1: Pontus Kralı Komnenos'tan kalma bir hazine.
2: Benim işim olmaz Çevil Alan.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Oflu Hoca Altı Define. Film peşine düştükleri Define uğruna Karadeniz'in altın üstüne getiren Oflu Hoca ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Oflu Hoca için macera bu kez çok daha büyük ve karmaşık. Karadeniz'in kendine has eğlenceli karakterlerinden biri olan Oflu Hoca, arkeolog yeğeninin ortaya çıkmasıyla birlikte gizemli bir define avının içine sürüklenir. Peşinde oldukları şey ise tam 150 milyon dolarlık bir hazinedir. Ancak defineye ulaşmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, beceriksiz planlar ve birbirinden absürt olaylar ekibi sürekli kaosun ortasında bırakır.
4: Hocam buldum.
0: Evet, o öyle çıkarmıyor.
2: Hop, bismillahirrahmanirrahim.
0: Ulan hocam!
5: Hocam bir ses geliyor. Galiba bulduk.
2: Ya Allah! Bismillah.
3: Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Özgür Bakar yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Çetin Altay, Ünal Yeter ve Bahar Şahin var. İyi seyirler.
2: Ha, takım çantası nedir oğlum?
6: Bu Komnenos'un şarap çanağı kasanın içindeyse çaktım.
2: Komnenos piri güç yapmış peki şifreyi. Peki uğraşmayız. Bir de bu tarafından düşün. Bak sen hep tek taraflı düşünüyorsun.
6: Aa, bolak hocam inşallah.
7: Sinevizyon. Radyo Wenk. Radyo Wenk.

Merkez Xeberan ra merhaba goştare azizi. Ma bi xeberan neyan vernişmade. Cinya Mehmet Sincari Cihan Sincar Ker Aksun ve Rabat Alkerdişi Kadehe ve Ceyşi Velatiye Derhaki Cihan Yıldızı Sanıhe Yuney Davaya Ke Derhaki Katıl Kerdişi Vekili Depiye Merdini Mehmet Sincar Yumojna Uva Karar Mojnanı Ke Çıkas Be Samimiyet Nizdiye Prosesi Beni. SRK gruba CHP'yi Özgür Özeliva ben ülke lazım bu Ravşatır Hrab'de Semede Xabetnayişi parti ektiğine beru amade kerdiş. La beli ma kararık ne dayo yanzi prosesik ne dayo desbe kerdiş ke ma CHP'yi verabide utevri partik bine bebe. Ali İsmail Korkmazke demin huverdayışı gezide dünya hübedenaya cayı katıp kerdişi hude ameyat kerdiş. Yat kerdiş devati inane ke hevdani gezi sey suç bu mojne veri tarihi de amey muhkum kerdiş. Mikail Aslan Hünermendeko Bideyran Ustazı Hüb Peyser Uzvani Dersimi Rasnanı Roja Euro Diyar Kert Müzik Semedi Kurdeke Zvani İnan Edayike Yeno Peygoş Kerdiş Metodik Biyayişiyo Uva Müzik Aynı Vakti İspati Biyayişi Mayo Uvari Biyayişike Tevrgane Mayo. Komite Amede Karya Festivala Kültürü Uxozaya Muziri Vengdake Vistu Çarne Festivala Kültürü Uxozaya Muziri ke Dohiris U Yusu Yeve Temuze U Yev U Diye Tebağe Bir Organize Kerdişte 5 Derbe Yayış Bebo. Mehmet Salih Göktekin'i emsereki verini kazaya stevriyadan parti semede deyirike foni video yani hesabı medya dijitaleye huda para kerdibi ceza hapsiye yıl sarı uşa şaşmi ameye bırnayış. Barada işe mahsum bilemiyor ki hırs sarıyo zindani gredayı TPS Kırşehir'i de tepişteyo bu kararı bu hususiyeti encümanı idareyi uçumdari ki bir idaye ne bir yayışı hişmendiye suci şaşmi taluklu. Vezareti Perverde-i Milli Agahyani Kevtişi Ezmuni Merkezi Çarçıve Sistemi Derbaz Beyşi Liseyi ke Doşeme Hiresi Haziran'ı da bir okerdiş ve şankerd. Bu kararı ki hete merkezi piroya AK Parti'ra Ame Gretuş Sereki Şaristani Adana Ahmet Giresun Usirti'de Encüman İdare Karini Şaristanan Vazifere Ame Durvistiş. Dımayı kararı dadgaha berziyake kongreye asaya hirsu eşne CHP'yi bu tamami betal u bir kıymet ilan kert münakaşeyi ke dadgahe do dava berjno sero esto kulisani AK Parti'de yeno vatışke karara eşkeno aşma ilülede bir ovecayiş. Rojnameger u televizyonker Raha Muhtar Neveşkan Öke Derman Bine'de dünyaya hub edenlaye. Şaradarya Amedya Gırdi çarçöğe tüküşünü hem beri gelmiş Mesi, Kene'yi u Vektori binane kevişe Peru'yı kenu tehlike hevçiz kazayandı Peru'yı sarada Bemabene Xebatani Derman Kerdişi Ramdeno. Karkeri tersane istedefiye kazaya Tuzla İstanbul'daki maaşına neyame dayış, dımades bekerdişi grevi, xabat erami durvistiş. Karkeri nesero veri tersaneyde huverdayış desbekerdi. Medyaya İran'ın akıl kert sisteme müracaatı elektronik ike semedi keştiyane ke doder bazı boğazı hürmisi bebe amevraştış, bu kapasiteyi tamamı desbe faaliyet kert. Humara Kesaneke Herişani İsrail'e başvuru Lübnan'ında dünyaya hübedenayı Rızahir'e hazarı 468. Koştari Azizi Mami Peyni Haberani Hub Mani Veşide.

ستای بپای زه و به پرداشت و پرچه و به

0: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: تو جی دکاری دی جیانا خود رو پلک نو وکی هرچی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بدهیز کرن جی به نجداریه تی درباس کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه که دن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهیه تریاکی بونه یا شارداریه باجار مزن آمده تاقا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
3: Taryap Tarım. Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

0: Reklamlar.
1: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wê ji we re gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bambilet.com.tr ziyaret bikin.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Tiziye şikena cüya khudu yevri pelanne vakeri. تریاکیه زافی وقتان سه که قد هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش. خوبی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شعورمندیه یه تریاکیه یه شارداریا امبدیا شارستانی گردی. تاخا شهیدلیه زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0509 929-0566 Yanzi Alo Sıvı Ponca Suhiri
5: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Bu kazı alanının amacı Pontus Kralı Komnenos'un mezarını bulmak.
1: Pontus Kralı Komnenos'tan kalma bir hazine.
2: Benim işim olmaz Çevil Hanım, Mehul Hanım.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Oflu Hoca Altı Define. Film peşine düştükleri Define uğruna Karadeniz'in altın üstüne getiren Oflu Hoca ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Oflu Hoca için macera bu kez çok daha büyük ve karmaşık. Karadeniz'in kendine has eğlenceli karakterlerinden biri olan Oflu Hoca, arkeolog yeğeninin ortaya çıkmasıyla birlikte gizemli bir define avının içine sürüklenir. Peşinde oldukları şey ise tam 150 milyon dolarlık bir hazinedir. Ancak defineye ulaşmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, beceriksiz planlar ve birbirinden absürt olaylar ekibi sürekli kaosun ortasında bırakır.
4: Hocam buldum.
5: Evet, o öyle çıkarmıyor.
6: Hop, bismillahirrahmanirrahim.
7: Ulan hocam!
8: Hocam bir ses geliyor. Galiba bulduk.
7: Ya Allah! Bismillah.
3: Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Özgür Bakar yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Çetin Altay, Ünal Yeter ve Bahar Şahin var. İyi seyirler.
2: Abi takım çantası nerede oğlum?
6: Bu Komnenos'un şarap çanağı kasanın içindeyse çarptın.
2: Komnenos piri güç yapmıştı peki şifreyi. Peki uğraşmayız. Bir de bu tarafından düşün. Bak sen hep tek taraflı düşünüyorsun.
6: Aa, bola ki hocam inşallah.
9: Sinevizyon. Radyo Wave.

Ne kadınları sevdim zaten yoktular. Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir.

Yalnızlıklarım da elimden tuttular. Uzak fısıltıları içimi ürpertir. Sanki gökyüzünde bir buluttular. Nereye kayboldular şimdi kim bilir? Sanki gökyüzünde bir buluttular. Nereye kayboldular şimdi kim bilir? Ne kadınlar sevdim sevdim.

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
2: Le bajare diroki le amede, un jibo revitiek kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarenin goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwen. Her uha medes bi çekirna lehmecun kide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı jibo kesin ku tama de ve gazanin jibo amede.
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Radio Wave. Radio Wave.
1: Kan zalimin ettiği işler.

çiman beyaman şeftari uhmezi bu bir çiman beyaman şeftari uhmezi bu can

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Parkeçi Taşev, telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
5: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoçyiğit sürece yönelik İmralı'da genel çerçevesi tartışılan 7-8 maddelik bir kod kanun hazırlığı olduğunu belirterek sürecin takvimi için 5'indeki Merkez Yürütme Kurulu toplantısını işaret etti. Mahkeme kararıyla CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın sözcüsü olarak belirlediği Müslüm Sarı, bir diyalog heyeti oluşturma kararı aldıklarını belirterek haftaya grup toplantısı yapacaklarını ifade etti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, arabuluculuk için görevlendirilen 3 milletvekili ile makamında görüştü. Görüşmeden sonra gazetecilerin görüşmelerin devam edip etmeyeceğine ilişkin sorusuna, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, siyaset müzakere ve münakaşa işidir dedi. Özgür Özel'in MK toplantısı sonrası açıklama yapan parti sözcüsü Zeynel Emre, 25 Temmuz'a kadar kurultay yapması varlık ve yokluk meselesidir dedi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarda ana muhalefet partisi üzerinden yürütülen yargısal tartışmalara ve temiz siyaset ihtiyacına dikkat çekti. Son iki haftadır ana muhalefet partisi ekseninde yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Babacan, yargı mekanizmasının siyasi alanı şekillendirmek için kullanılmasını eleştirdi. DEM Parti Dersim Milletvekili Ayten Kordu, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yürütülen yol genişletme çalışmalarını meclis gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Kordu, dinamit patlamaları, harfiyat dökümleri ve ekolojik tahribat iddialarına ilişkin açıklama istedi. Yaptığı haberlerden dolayı tutuklanan gazeteci Cihan Berk'in yargılandığı davanın duruşması görüldü. Mahkeme heyeti Cihan Berk'e örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmederken Berk'in yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesine karar verdi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybeden gazeteci ve televizyon programcısı Reha Muhtar'ın naaşı tedavi gördüğü hastaneden alınarak İstanbul'a gönderildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 12 ilde 10 binden fazla kişiyle gerçekleştirdiği araştırma, genç kuşaklarda evlenme ve çocuk sahibi olma eğilimindeki düşüşe dikkat çekti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Samsun'un Bafra ilçesinde 2026'dan bu yana faili meçhul kalan Gürcan Yazıcı cinayetiyle ilgili gerçeğin DNA işleşmesiyle gün yüzüne çıkarıldığını, 3 şüphenin gözaltına alındığını bildirdi. Şiirleri nedeniyle yıllarca cezaevinde kalan, vatandaşlıktan çıkarılan ve ömrünün son 12 yılını sürgünde geçirmek zorunda bırakılan Nazım Hikmet, ölümünün 63. yılında anılıyor. Şiirin dünya çapındaki en güçlü seslerinden biri olan Nazım, ardında yalnızca dizelerini değil, özgürlük ve eşitlik mücadelesinin de unutulmaz izlerini bıraktı. Şair, oyun yazarı, düşünce insanı ve politik kimliğiyle Türkiye'nin en önemli edebiyatçılarından biri olan Nazım Hikmet, 3 Haziran 1963'te Moskova'da hayata veda etti. Diyarbakır'ın Ergani Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele ve Sağlıklı Yaşam Merkezi açma kararı aldı. Karar sonrası konuşan Belediye İş Başkanı Şiyar Güldiken, bağımlılığın toplumun en önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek mücadeleyi büyüteceklerini söyledi. AKP'nin Diyarbakır, Siirt, Adana ve Giresun il başkanları yönetimleriyle beraber görevden alındı. AKP'nin resmi hesaplarından yapılan açıklamada 4 kentte de yeni yönetimin kısa süre içinde belirleneceği belirtildi. Şırnak'ta taziye ve yapılan açıklamalara katıldıkları gerekçesiyle açığa alınan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası yöneticisi 4 emekçi adalet nöbeti başlatıyor. İlk nöbet 5 Haziran Cuma günü saat 16 ile 19 arasında Şırnak merkezde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda tutulacak.
Van İslami İlimleri Araştırma Derneği 3. olan kongresini yaptı. Kongrede konuşan Demokratik İslam Kongresi üyesi Lokman Özdemir, demokrasinin inanç ve dini alanlarda da büyük önem taşıdığını ifade etti. Maraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 12,46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Manisa'nın Salihli ilçesinde tüfekle rastgele ateş açan bir kişi, 5 kişinin yaralanması. Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun dün Senato'da yaptığı İran ajanları ABD'li siyasi liderlere suikast düzenledi suçlamalarına mağdur rolü oynamak, insanlığa karşı suçları aklamaz yanıtını verdi. Geçtiğimiz günlerde 104 yaşında yaşamını yitiren Fransalı filozof ve sosyolog Edgar Morin için ulusal tören düzenlendi. İç güvenlik güçleri Haseke'de geniş kapsamlı bir güvenlik operasyonu başlattı. Yetkililer operasyonun amacının kentte güvenlik ve istikrarı güçlendirmek olduğunu belirtti. Almanya'da 2025'te 332.500 yabancı uyruklunun Alman vatandaşlığına geçtiği bildirildi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Tu jî dikarî di jiyana xwe de rûpelek nû vekî. Her çi qas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bide hîskirin jî bi nijdariyê tê derbaskirin. Ji bîr neke, bi piştgiriyeke rast û profesyonel rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
2: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wêjewere gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bambilet.com.tr ziyaret bikin.
3: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
6: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim atsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
7: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoçyiğit, sürece yönelik İmralı'da genel çerçevesi tartışılan 7-8 maddelik bir kod kanun hazırlığı olduğunu belirterek sürecin takvimi için 5'indeki Merkez Yürütme Kurulu toplantısını işaret etti. Mahkeme kararıyla CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın sözcüsü olarak belirlediği Müslüm Sarı, bir diyalog heyeti oluşturma kararı aldıklarını belirterek haftaya grup toplantısı yapacaklarını ifade etti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, arabuluculuk için görevlendirilen 3 milletvekili ile makamında görüştü. Görüşmeden sonra gazetecilerin görüşmelerin devam edip etmeyeceğine ilişkin sorusuna, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, siyaset müzakere ve münakaşa işidir dedi. Özgür Özel'in MK toplantısı sonrası açıklama yapan parti sözcüsü Zeynel Emre, 25 Temmuz'a kadar kurultay yapması varlık ve yokluk meselesidir dedi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarda ana muhalefet partisi üzerinden yürütülen yargısal tartışmalara ve temiz siyaset ihtiyacına dikkat çekti. Son iki haftadır ana muhalefet partisi ekseninde yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Babacan, yargı mekanizmasının siyasi alanı şekillendirmek için kullanılmasını eleştirdi. DEM Parti Dersim Milletvekili Ayten Kordu, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yürütülen yol genişletme çalışmalarını meclis gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Kordu, dinamit patlamaları, harfiyat dökümleri ve ekolojik tahribat iddialarına ilişkin açıklama istedi. Yaptığı haberlerden dolayı tutuklanan gazeteci Cihan Berk'in yargılandığı davanın duruşması görüldü. Mahkeme heyeti Cihan Berk'e örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmederken Berk'in yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesine karar verdi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybeden gazeteci ve televizyon programcısı Reha Muhtar'ın naaşı tedavi gördüğü hastaneden alınarak İstanbul'a gönderildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 12 ilde 10 binden fazla kişiyle gerçekleştirdiği araştırma, genç kuşaklarda evlenme ve çocuk sahibi olma eğilimindeki düşüşe dikkat çekti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Samsun'un Bafra ilçesinde 2026'dan bu yana faili meçhul kalan Gürcan Yazıcı cinayetiyle ilgili gerçeğin DNA işleşmesiyle gün yüzüne çıkarıldığını, 3 şüphenin gözaltına alındığını bildirdi. Şiirleri nedeniyle yıllarca cezaevinde kalan, vatandaşlıktan çıkarılan ve ömrünün son 12 yılını sürgünde geçirmek zorunda bırakılan Nazım Hikmet, ölümünün 63. yılında anılıyor. Şiirin dünya çapındaki en güçlü seslerinden biri olan Nazım, ardında yalnızca dizelerini değil, özgürlük ve eşitlik mücadelesinin de unutulmaz izlerini bıraktı. Şair, oyun yazarı, düşünce insanı ve politik kimliğiyle Türkiye'nin en önemli edebiyatçılarından biri olan Nazım Hikmet, 3 Haziran 1963'te Moskova'da hayata veda etti. Diyarbakır'ın Ergani Belediyesi bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam merkezi açma kararı aldı. Karar sonrası konuşan belediye iş başkanı Şiar Güldiken, bağımlılığın toplumun en önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek mücadeleyi büyüteceklerini söyledi. AKP'nin Diyarbakır, Siirt, Adana ve Giresun il başkanları yönetimleriyle beraber görevden alındı. AKP'nin resmi hesaplarından yapılan açıklamada 4 kentte de yeni yönetimin kısa süre içinde belirleneceği belirtildi. Şırnak'ta taziye ve yapılan açıklamalara katıldıkları gerekçesiyle açığa alınan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası yöneticisi 4 emekçi adalet nöbeti başlatıyor. İlk nöbet 5 Haziran Cuma günü saat 16 ile 19 arasında Şırnak merkezde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda tutulacak.
Van İslami İlimleri Araştırma Derneği 3. olağan kongresini yaptı. Kongrede konuşan Demokratik İslam Kongresi üyesi Lokman Özdemir, demokrasinin inanç ve dini alanlarda da büyük önem taşıdığını ifade etti. Maraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 12,46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Manisa'nın Salihli ilçesinde tüfekle rastgele ateş açan bir kişi 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun dün Senato'da yaptığı İran ajanları ABD'li siyasi liderlere suikast düzenledi suçlamalarına mağdur rolü oynamak, insanlığa karşı suçları aklamaz yanıtını verdi. Geçtiğimiz günlerde 104 yaşında yaşamını yitiren Fransalı filozof ve sosyolog Edgar Morin için ulusal tören düzenlendi. İç güvenlik güçleri Haseke'de geniş kapsamlı bir güvenlik operasyonu başlattı. Yetkililer operasyonun amacının kentte güvenlik ve istikrarı güçlendirmek olduğunu belirtti. Almanya'da 2025'te 332.500 yabancı uyruklunun Alman vatandaşlığına geçtiği bildirildi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Çizgi film yapma makinesi.
1: Sahi mi?
2: Sahi ya. Varol abiyle gece çizgi film yapma makinesinde eğlence ve aksiyon dolu süper bir takımın çizgi filmini yapıyorlar.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Süper Bir Takım. Film Varol abinin çizgi film makinesi sıradan bir yaz tatilinin nasıl nefes kesici bir maceraya dönüşebileceğini anlatıyor. Varol abi geliştirdiği çizgi film makinesi sayesinde küçük bir kızın hayal gücünü gerçeğe dönüştürür ve böylece fantastik bir hikaye hayat bulur. Bu hikayede Birol, yaz tatilini geçirmek üzere bir çiftliğe gönderilir. İlk başta köy yaşamını sıkıcı bulan Birol'un fikri, burada tanıştığı insanların aslında gördükleri gibi olmadığını fark etmesiyle değişir. Ayı dede, Birce ve yapay zekainin gizli birer süper kahraman olduğunu öğrenince, o da bu ekibin parçası haline gelir. Ancak işler kısa sürede ciddileşir. İbret liderliğindeki kötü güçler dünyayı tehdit etmeye başlar ve süper bir takımı bu tehlikeyi durdurmak için hareket geçirir. Birol için bu tatil artık sıradan bir deneyim değil, cesareti, dayanışmayı ve gerçek dostluğun ne demek olduğunu öğrendiği unutulmaz bir maceraya dönüşür. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Varol Yaşaroğlu ve Gece Işık Demirel var. İyi seyirler.
4: Merhaba en kötüler, hepiniz hoş geldiniz. Amacınız ülkedeki en güzel yerlere gidip oralarda kötülük yapmak. Bodrum, Kapadokya, Göbekli Tepe. Hadi ama neyi bekliyorsunuz?
5: Cinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Saraylı künefe ve katmer.
3: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
2: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
3: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
2: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
3: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
2: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
3: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
2: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
3: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
2: Farkımız künefemiz, kalitemiz lezzetimizde saklı.
3: Adres: Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
2: Telefon: 0501 011 0202.
4: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki sevdiklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram: Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 0254. 0536 396 0254.
5: Le bajare diru ki le amede un jibo revitiye kharin etene ve khandan canu jiger ocak başı le benda veya le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bkhoyn. هر وها مدس به چکرنا لحمجون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی کلانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
6: آنکا کنته ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi آنکا کنته villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
7: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
8: Tizi eşkena cüya khudi yavri pelane vakeri. Tiryakiye zafi vaktan seke qet heviye çim bo dana his kerdine la eşkena bira tedavi kerdiş. Xuvir rameke, biyev destek arraşt u profesyoneli yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şehurmendiye ye tiryakiye ye şaredariya amediye şaristane girdi. Taha şehitliği Zere Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0569 929 0566 Yanzi Alo Sevponcasu Hiri
0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.
9: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: www.bumblebee.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wê ji we re gelekî pêwîst be. Di bumblebee.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bumblebee.com.tr ziyaret bikin.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı 0535 920 7725. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

en yetkili azam bir açıklama vereceğim. Ben bu konuda defalarca birimlerimize gerek tarımatlar vermişim ama son derece hassas bir konuda. Ben bu konuda halkımıza galeyana gelmeniz için provokasyon konusunda son derece.

0: kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Adıyaman Nirvana Tercümanlık ve Danışmanlık Hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 0254. 0536 396 0254.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
6: Radyo Wenk.

kar yağıyor, kar yağıyor, kar yağıyor bir yandan. Kar yağıyor, kar yağıyor, kar yağıyor bir yandan. Savrulur Karaca'da, savrulur Sozan.

0: Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.
1: Reklamlar.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: تو جی دکاری دی جیان آخوده رو پلک نو وکی هر چی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداریه تی درباس کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاخا شهیدلکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-05-16 Anji Alo 153
4: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434-228-3340.
5: Saraylı künefe ve katmer.
6: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
5: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
6: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
5: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
6: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
5: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
6: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
5: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
6: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
5: Farkımız künefemiz. Kalitemiz lezzetimizde saklı.
6: Adres Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
5: Telefon 0501 011 0202.
7: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
8: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Sadece bir kez kendim için bir şey yapmak istedim.
1: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Kehribar'la Boncuk, Kayıp Robot, ormanda yaşayan bilim insanı Palaz Efendi uzun yıllardır üzerinde çalıştığı robot projesini sonunda tamamlar. Ruzi adını verdiği bu gelişmiş robot aktif hale geldiğinde Palaz Efendi'yi analiz eder ve ona sevgiyle Palaz Baba diye hitap etmeye başlar. Kısa sürede aralarında güçlü ve duygusal bir bağ oluşur. Ancak Ruzi'nin şehir merkezindeki büyük tanıtımı sırasında beklenmedik bir olay yaşanır. Ruzi aniden ortadan kaybolur. Bu gizemli kayboluş yalnızca orman ya da büyük bir paniğe neden olmakta kalmaz. Medyanın ve herkesin dikkatini de üzerine çeker. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Orhan Bal yapmakta. İyi seyirler.
2: Orman ya da eğlence başlıyor.
3: Onu bulmak için her şeyi yapacağız.
4: Bulmamız gereken kayıp bir robot var.
5: Lütfen onu bul çocuklar.
6: Sinevizyon.

0: و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشته مه، زمان مه هیلن و هبونامه.
1: Reklamlar.
2: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı. 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin, hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
1: Reklamları dinlediniz.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Guhdarin aziz, de maliu kuçeye, de bazaranu parkan, de her deriu her gavi, bu zamanı kuva akıbır, bu kenunu kavnan bebinin, zamanı me her tiştemeye, zamanı me hilinu hebunan

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bizwani xo kali bike, bizwani xo hevnan bivine. Bizwani xo binose, bizwani xo buane. Zwani ma, her çi ma.

Kırka dinayi mal hırabayi ve zeyne dıxama her şey bırakı kabim ya derdini ve zeyne dıxama her şey hamalu ki dure kumela ya

0: Radio Wang. Radio Wang.
1: Yes, I'm the new champion. Dünya pürü feydelek izdak destek biz uzadiyem.